0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: Reklamlar. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raştı eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0509-929-0566 yanzi alo 05 suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Estu tekrda, dünyada tenimanda. Sabah urzam bizwane kho, şeva rakam bizwane kho. زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

0: بله گهداری نشه گشتاری داره دیسه سلاو و حسگرنش وره شو خواهم هیدی دی بر به رکلام آده چه رکلام دم هاد رکلام و گهدار بکن شو خواهم پشتیوی همه بین دیسا رپورتاش گلا گلا که خواهش مهنه یه گلا گلا که خواهش مهنه همه که مهنه در حق دلشکاندنه باقفن گلو حیا نها بیه دلیوه بشکه اون کنم پیام خواهش مهنه بشینن هلبت پشت رکلام نها کو پیام تین زخواه پس رکلام هم ود گرم کلا جام هم ود گرم کرم کن رکلام گهدار کن گهدار این هیجا
1: رکلاملار Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: www.bumblebee.com.tr وی مال پریش بی نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده bumblebee.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده شبا آگاهین زده تر مال پرا bumblebee.com.tr زیارت بکن ل بازار دیروکی ل آمده. اون جبر ریویتی یک خارنی تنه و خاندن. جانو جگر اجاق باشه ل بند دوایه. ل جانو جگر اجاق باشه. هند کارن گوشت برخی و کذباب برخی آ تازه بخوین. هر وها مدت به چکن آل لحم جون کیده و کنفه جیکر. جی سوریچی کلانا حضرت سلیمان. جانو جگر اجاق باشه. جبو کسین کو تامده و خزانن. جبو آمده.
2: هک کسی که نزیکی و تریاک به سوژدار کردن آنجی دار زندن آوان نه چاره سریه. تریاکی بون به نجداریه که راست ته درباس کردن. ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالاب کور. تلفون 0539-929 0516 آنجی آلو 153
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevam dike.
0: Ali Godar in jet sastra va has kireng din dinam bakh va sana gurstan shver slav shbu kes ko wake up tavli va shana ma azindia veng radio bina slav hun chawalen gostari dalali hevit kem kun hertem bashven hertem ken lesar mi va bun kayf khashven bekenen hertem be enerjik ben gostari dalali pemek jmerat yashandin isandia roj bash qavat bez hevit kem kun bashven hun de karin sitran aram tigran yerivan yerivan جمره لخن سسره مسر جاوه من دم هاتو تو هر هوی تمال جبار کری حیران مالا تا یا نو سر خیره من به همک دونه اتیه شانده نیستند یا روش بای سلاف گلا از نبی کاندم جو آمده رنگین جو وره سلاف خادشینم سران در ازده بلا جو وره بمینه و بمینند خواه شیا دا اروسا گودان اینجا نحال نرویجش به همک تایبه جمره اتیه شاندن گشتاری دلالی مامسته هره جمره به هم شاندیه نویسندیه روز بای سلاف کیکو سلاف فیفی قوت به سلاف شبو کانی تیاتر هیویت کم کن باش بن مبیریا وکر هونجی بریا مبکن اره هاناجی سلاف دشینه سسره مسر جاب من هون هر هبن مالبطه دلال نازدار و بنرخو قدر بلند هره فیفی

0: Gece kuşları dalali. Ne yap ki mebetin derak et dilişi kandı ne bak. Dilişi kandın çiye çıma dilemirov dışke. Ki dilemirov dışkine. Çıt beku dil dışke. Her röportajı mene hem her godar bıken. Hem bed gelen kerem kem godar bıken godar inece.
1: Gel ha yine hep yedili tebişke. Anku tedili keseki bişkini.
2: E.
1: Eri.
2: Çıpken.
1: Yani ya ne bir ya? Eç ya.
2: Kaçarak da bir şaşırım.
1: Hayan ha bir ya kesek dili tebişkini anku tedili keseki bişkini.
2: E meşkan diye, jeşkan diye.
1: E çava yet göç mene bi.
2: Valla çava ye. Adın her.
1: Çım.
2: Düşün.
1: Çım, beceğim. Hazır beceğim.
2: Yani...
1: Dedili kişkan diye.
2: Medili hevaleki hoşkan diye. Ecidili meşkan. Ama...
1: Un pek katın anla.
2: Ne, az edip pek nahim gelvi.
1: Hatım rövek bu ay kutu zu pek nahim.
2: Eri, ne, edip oman klas bir.
1: Yani dema deli tebişkin ya edip pek nahim.
2: Ne, edip çuyu yapım.
1: Ete deli işkan, ev jübe kiteye ankuna.
2: Ama ev hak giri bir. Car ev kir, ye mazın, dışlık mazın. Paşim kir, hak giri bir.
1: Ben hep kir.
2: Ben hep kir. Ben de bile bir çıta reka ha. Xoda reka ve maz ve kiri ne ketin.
1: Ve kiri ne ke?
2: Ne, ne ketin. Aha. İnşallah pişman bittin. Bir de bir imajı.
1: Amin.
2: Kurban amajı bittin. Ahlas.
1: Mala tabi.
2: Xeyri xoda serca.
1: Gel o dırşkandın çiye. Haya neha biye diri tebişke. Anko tu diri kesik ibişkini.
3: Vallahi de fikrim ez min dile yeki nekşan diye ez o fikrim yani.
1: De neşkan diye.
3: Yeki min şkan diye. Yani bejim kıy nizam valla.
1: Zafer ne olsa kur kur de fikri.
3: Yani mücadele kapır kure.
1: Yani gela kesebine kudreti teşkan mı?
3: Bavarım kestine.
1: Tüne yani he dilite neşkandı ne?
3: Na.
1: Valla acıbe yani. Çıma?
3: Nizanım yekeye kez kurttum, nizanım dilim ne aşkı, nizanım ola çıma.
1: Yani şu kadar gelip ki hazır ki geliştirse de hazır ki hiç berbe.
3: Na na yekişmez ya hasına ki. Dilim zine aşkı ne, o aşkı beci orta da.
1: Orta da? Yani çöp o rast tam nibeki.
3: Tam nibeki.
1: Yani dilite ne aşkı istiye?
3: Na.
1: Te dilik kesek hiç ne aşkı?
3: Dilim yekeye zine maye, asak okusu helal tıkı. Yekir az içkin abicim.
1: Başa gerek sahibi.
3: Spas.
1: Çıma Mirov dili vandı işki yani?
4: Yani bana o eşyada meraj o sermanda evvel sabah ağırmıştı bir dişki tıkı. Dili meraj dişki. Yani dili karşı insanı meraj meraj dişki.
1: Ne haya ne dili te hati işkandın?
4: Ne.
1: Te dili kesek işkan diyor?
4: Ne min işkan dedi.
1: Vale.
4: Vale.
1: Çıma?
4: O var ama yani dili insana merip karı bişkini ya dili insana.
1: Ne karı?
4: Ne merim ne karı bişkini abi dini.
1: Tamam.
4: Karşı da çıka yani çek bir şey, kıra bir şey tıkara dili ünleşkini bir insanı. Bir insanı tıkara dili ünleşkini yani.
1: Tamam. Mala tabi.
4: Ate java. Spaske. Serçavi mi?
1: Serçavi. Hazır dil şikandın dişteki var ya. Dengi kuva bizi şimdi. Hem her deli kuabı geçeceğim dengi kaydı. Kemine dengi David asansörü de bu. Deli daha da girtim evet ki. Daha da girtim evet ki. Şu bekam geçti bu. Ben hazır dil şikandın çeki gel gel ki acaba. Yani demen deli mürüv biz ki gel ki ne yapayım şey razı. Bu tabi mesela demen mürüv deli dayken kardeş ki. Gel gel ki çeki. Xembare gondarın işi. Onun dili herkesi dişkinin bişkininle tüccarın dilin dayıken falan eşkin tüccarın. Helbet hen dil şıkandın jihene evini. Ay evinde öyle bizim tüşma basa evine ne okey. Hani. Mugu beli kuyaz basa ve tişir kem hani sıranın ki gudar bükken. Yani mürü çenji dili hevdu bişkine. Lisa cüreye ki mürü peyik dili rasi dema dil dişki. Zahmet de ev dil edi çeybe. Bandaj dili de çeyna be yani. برادر سکه بیشه نه تشک نقه اوکیه هر تش تمام باخو بستان گلستان لی نه دما شکست راستی شکیه و گیدی بو مه سیره تا ام دشن گهدارت کن ام ود گرن تایبت دیاریش بو هر کسی که ویسران گلا گلا کی حست کن ترشکه کرم کن

Bana gösteri delali. Vay gidi. Bu ma esir et var. Hasid dile hev dünyaş kinen her tem bekenen keyif. Kaç ben jbeku jiyan daroja iruem hene sıbem tüne. Em nizan ka sıbem hene ankunin. Jberu jiyan ebken jiyan ehez beken. Bana jiyan ji eğer un ruyi khayi ken nişani jiyan ebeden. Tak az jiyan ji ruyi khayi ken nişani ebeden.

0: yeniden iletimdir.
1: Öpüşgirya bambilet.com.tr slavuglav kadiyah

0: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
6: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535-329-2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
7: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, 153.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
4: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
5: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şuna.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması gündemde. Komünel ekonomiden dil ve ekoloji çalışmalarına, lüks araç kullanımından işe alımlara kadar birçok başlık masada. Yeni bir anayasanın zaruret olduğunu belirten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2027 yılını işaret ederek yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir dedi. CHP'de kimin meclis grup toplantısı yapacağına dair tartışmalar sürerken seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakın milletvekili grup toplantısının yapılacağı salona girdi. Özel ve Kılıçdaroğlu için meclise gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı. Özel'in destekçileri kurultay çağrısı yaptı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diyarbakır'da 8 Haziran 1992'de katledilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Hafız Demir'i katledildiği Sur ilçesinde bulunan Melikahmet Caddesi'nde andı. Anmaya çok sayıda basın meslek örgütü ve gazetecinin yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, Rahmi Koç'un Kürt kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemleri nedeniyle otosandan araç alım sürecini iptal ettiğini duyurdu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki en büyük fabrikalardan biri olan ve 150 işçinin istihdam edildiği Koluman Tekstil'in sahibi Resul Koluman, tefecilerin eline düştükten sonra iflas bayrağı çekti. Koluman, 900 milyon ödeme yapmasına rağmen halen borcunu kapatamadığını söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Mart 2025'te evli olduğu Dilan Aslan'ı katleden faile, kadın olan eşe karşı kasten öldürme suçlamasıyla ceza talep edildi. Adıyaman'da depremde binası yıkılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tüm olumsuzluklara rağmen kurduğu prefabrik yapıda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Sekman, "Karanlığın içinde bizi ayakta tutan en önemli güç kültürümüz ve yolumuz oldu," dedi. Ağrı'da bir inşaatta çalıştırılan 16 yaşındaki çocuk işçi Tuna Hankaya yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Adıyaman'da yüz binlerce işçinin kölelik koşullarında çalıştırıldığını söyleyen Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tek bir cepheden yükselen saldırılara karşı tüm toplumsal muhalefetin, çevre hareketlerinin ve işçi sınıfının birleşik bir mücadele cephesi kurması şarttır dedi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi'nde kamu ihlalleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ABD ordusuna ait bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü belirtildi. Helikopterin düşüş nedeni tespit edilemedi. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birçok yerleşim yerine düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi. Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ülkede paniğe neden olurken, sarsıntı Meksika'nın Yucatan Yarımadası ile ABD'nin Florida eyaletinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi tarafından yayımlanan, önceden tasarlanmış 2025'te Nükleer Silah Harcamaları başlıklı rapora göre Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD 2025 yılı boyunca nükleer cephanelikleri için toplam 118,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam saniyede yaklaşık 3768 dolarlık harcamaya karşılık geliyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 30 derece, Mardin 33 derece, Van 24 derece, Urfa 37 derece, Muş 26 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 23 derece, Bitlis 23 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.12, Euro 53.27, gram altın 6422 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: www.bumbleit.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده bumbleit.com.tr ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده شبا آگاهین زیده تر مال پرا bumbleit.com.tr زیارت بکن
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com grubumuz sizin için.
4: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil Testere ve Çapalar Bayisi, Bolat Çapalar Bayisi, Orijinal Stil Bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü nev nevseyu vistu nev 05 şeşes. Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
8: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
9: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
3: ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
0: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Hava da tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması gündemde. Komünal ekonomiden dil ve ekoloji çalışmalarına, lüks araç kullanımından işe alımlara kadar birçok başlık masada. Yeni bir anayasanın zaruret olduğunu belirten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 2027 yılını işaret ederek yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir dedi. CHP'de kimin meclis grup toplantısı yapacağına dair tartışmalar sürerken seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'e yakın milletvekili grup toplantısının yapılacağı salona girdi. Özel ve Kılıçdaroğlu için meclise gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı. Özel'in destekçileri kurultay çağrısı yaptı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diyarbakır'da 8 Haziran 1992'de katledilen Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Hafız Demir'i katledildiği Sur ilçesinde bulunan Melikahmet Caddesi'nde andı. Anmaya çok sayıda basın meslek örgütü ve gazetecinin yanı sıra siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, Rahmi Koç'un Kürt kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Otosan'dan araç alım sürecini iptal ettiğini duyurdu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki en büyük fabrikalardan biri olan ve 150 işçinin istihdam edildiği Koluman Tekstil'in sahibi Resul Koluman, tefecilerin eline düştükten sonra iflas bayrağı çekti. Koluman, 900 milyon ödeme yapmasına rağmen halen borcunu kapatamadığını söyledi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Mart 2025'te evli olduğu Dilan Aslan'ı katleden faile kadın olan eşe karşı kasten öldürme suçlamasıyla ceza talep edildi. Adıyaman'da depremde binası yıkılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tüm olumsuzluklara rağmen kurduğu prefabrik yapıda çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ali Sekman, "Karanlığın içinde bizi ayakta tutan en önemli güç kültürümüz ve yolumuz oldu," dedi. Ağrı'da bir inşaatta çalıştırılan 16 yaşındaki çocuk işçi Tuna Hankaya yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Adıyaman'da yüz binlerce işçinin kölelik koşullarında çalıştırıldığını söyleyen Birteksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tek bir cepheden yükselen saldırılara karşı tüm toplumsal muhalefetin, çevre hareketlerinin ve işçi sınıfının birleşik bir mücadele cephesi kurması şarttır dedi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Ege Üniversitesi'nde kamu ihlalleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ABD ordusuna ait bir helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü belirtildi. Helikopterin düşüş nedeni tespit edilemedi. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birçok yerleşim yerine düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi. Küba'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ülkece paniğe neden olurken, sarsıntı Meksika'nın Yucatan Yarımadası ile ABD'nin Florida eyaletinin bazı bölgelerinde de hissedildi.
Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi tarafından yayımlanan önceden tasarlanmış 2025'te Nükleer Silah Harcamaları başlıklı rapora göre Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD 2025 yılı boyunca nükleer cephanelikleri için toplam 118,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam saniyede yaklaşık 3768 dolarlık harcamaya karşılık geliyor. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 30 derece, Mardin 33 derece, Van 24 derece, Urfa 37 derece, Muş 26 derece, Şırnak 31 derece, Batman 36 derece, Hakkari 23 derece, Bitlis 23 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.12, Euro 53.27, gram altın 6422 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karenin goşte berkhe o keze bab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin, jibo amede.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak.

0: bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgal marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgal marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.

iner yosunun üzerinden. Figan sesi yankılanır derinden. Can pazarı yer sallanır yerinden. Dünyan yıkılır, Mona Lisa Yunus.

En sonunda tükendi mi bahanen? Kim bilir nerede şimdi bir tanen? Karanlık içinde virane hanen, Işım yol baykuş, konalıyız.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin, an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn, bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
2: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

istirçilmişsin ne zaman? Zaman nedisin ore dına veravan? Medeliş kesti.

Zinavenda Nuçeyan Denbaş. Seroke geçti YMHP Devlet Bahçeli Kudu Komçu Vina Partiya Xuda Axivi Diyarkirku Dureyli Benda CHP'ne Ugozku Yadi Meseleya Xu Ya Navxoyi Bi Hukuki U Aqli Selim Çare Serbike Anji Ve Greka Ku Bi Desti Xu Çekriye Bike Bareke Nu Liser Milegel Hefseroka Gişti Yadem Partiye Tülay Hatimoğulları Diyarkırkı Dehevditina Davi Yabı Abdullah Öcalan Re Nekşereyek Jubu Peyvajı Edaniye Ugot Hayata Meji Bi AKP Re Hevditinkir Uxas Demildes Çerçeveya Kanuni Bey Çekirin Beriya Meclis Bike ve Betlaneye Dve Çerçeveya Kanuni Bey Çekirin Vezir Edade Akın Gürlek Tekezkirku Tekoşina Lidiji Tündiya Jinan Tene Behevkariya Xurt Anaf Sazumani Uhişmendiya Civaki Dikare Biserbike ve Ne Tene Bireziknameyen Kanuni Vezir Gürlek Got Em Tücari Kabulnakın Ku Jinek Rasti Tündiye Vere Hefseroka Federasyona Komeleyen Civanin Sosyalist Berfin Polat Dırunüştüne Yekem Ale Doza Dijivede Hatıbu Vekirin Hateberdan Di doza Rojdemevanan de Rojdemevanên Ajansa Mezopotamyayê Esra Solindal û Mehmet Aslan beraet kirin. Lê Erdoğan Alayumat, Salek û Semeh cezaya girtigehê lê hat birîn. Nivîskeha Serokê Parlamentoyê di nameyekê de CHP Agahdar Kirku bi hinceta metirsiyên ewlehiyê destûr nayê dayîn ku mêvan bikevin civîna komê. Muhammed Umut Kızılkaya ye destali Ninavçaya Yenişehir A Amed'i Ketçeme Dicle'ye Ujiyana Hoji desta. Diyar Koçe Kud Bisti Çile'ye de Ninavçaya Nisebin ya Merdine bi iddia ku Ale da hıstı bu hatı bu gırtın serbest hateverden. Şuraya devleti bir yara özire karin hündür eberi Ali Yarlıkaya Ciberku destune da bu lepirsi Niser Karmendin şarideriye Dudoz Avahi Apartmanı ya Öztekin Alesem Sürede Vere dayin ku Avahi derdija şeşe sıbat ede helveşiya betalkır. Ciber Mirina Ayşenur Kambur aku destal vereli şişliye İstanbul'e hatı bu kıştın sekes hatın bin çavkırın. Li Çanakkale'ye de operasyonin nedici grubeke suç arayı hıstınkiri ya bu kaçahtıya koçbaran ve mücüle bir tevahi çiluye kumambar hatın girtin. Televizyona devlete İran'ı rakihant kud erişin İsrail'e yen roja düşemede düleşkerin İran'ı hatine kuştun. Seroke Komisyona Evlehiya Neteve'yi u siyaseta derve ya parlamentoya İran'e İbrahim Azizi Diyarkırku, Tehran, Tukumanek Lisser Peşvebrina Danustandina Nake, Hayaku Ali Amerike de Soziya Xu ispat bike. Tevi Navberiya Kurci, hatta naha Washington ne kariye baveriya İran'e bidest bixe. Hejmara kurbaniyen Erdeja Bilerza 7.8 pileyi yeli başure Filipinan gihiş çilu yek kesan. Em giştin davya nuçeyin xwe biminin duxoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: www.bambilet.com.tr ویمار پریش بی نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده شبا اگاهین زده تر مار پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
8: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Le bajare diroki le amede, un jibo revitiye kharne tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
2: Can Üciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Üciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Üciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'ye mutlak butlan ataması siyasetin yerinden dizayn edilme modellerinden biridir dedi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, devleti milletin karşısına koyarsanız millet bu devleti önce yener, sonra demokratik devleti yeniden inşa eder dedi. Özel, CHP Meclis Grubu kürsüsündeki konuşmasında CHP 38. olağan kurultayının yok sayılarak mutlak butlan kararının verilmesi hakkında YSK denetiminde bütün süreçler bitmiş, dönüp son 4 kurultayı yok say, YSK'ye göre yok değil, hiçbir yere göre yok değil ama AK Parti yargı kollarının görevlendirdiği bir mahkeme olmayacak bir karar alsın ve artık Türkiye'de hiçbir seçilmişin koltuğunun kesinleşmeyeceği bir sisteme dönüştürdüler işi dedi. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim, koltuk derdim yok ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var, kurultayı toplayacağım, endişe etmeyin, ahlaklı ve erdemli bir kurultayı elbette yapacağım, genel başkanımızı oylarınızla seçeceksiniz" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilcilerinde görev yapacak yeni büyükelçi ve daimi temsilcilerin atamalarını tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edilen bilgilere göre, farklı ülkelerdeki büyükelçiler ile uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilciliklerde toplam 25 yeni görevlendirme gerçekleştirildi. Yürürlüğe girecek Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı'na karşı yapılan açıklamada konuşan İHD Göçmen Komisyonu üyesi Tuğba Yılmaz, göçmenleri hedef gösterenlere karşı eşitliği, dayanışmayı ve birlikte yaşamı savunmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Diyarbakır'da Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıya yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkari'ye bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Hamide Çiftçi, dün sabah saatlerinde evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan evli olduğu erkek Lezgin Çiftçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hukuk örgütleri Anayasa Mahkemesi'nin nafaka hakkı iptaline dair Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Nafaka hakkının iptal edilmesiyle iktidarın kadınların kazanımlarına saldırmaya devam ettiğini belirten hukukçular, adil ve gerçek bir çözüm için önerilerini sıraladı. İstanbul Şişli'de Aynur Kambur'un katledilmesiyle ilgili gözaltına alınan fail Bülent Gündüz ilk sorgusunda katliamı itiraf etti. Okullarda toplum yararına program kapsamında geçici olarak çalıştırılan temizlik ve güvenlik emekçilerinin okulların kapanmasına 3 hafta kala sözleşmeleri sona erdi. Eğitimsen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamasının yaşam ve sağlık hakkını tehdit edeceğini söyledi. Eğitim öğretim yılı tamamlanmadan personelin işten ayrılmak zorunda bırakılmasını eleştirdi. İran'daki idamlara tepki gösteren DEM Parti MYK, başta BM olarak uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu. İran rejiminin evrensel insan hakları, yaşam hakkını ve halkların özgürlük taleplerini yok sayan uygulamalarına her gün bir yenisinin eklendiğinin ifade edildiği açıklamada, son olarak Kürt gençleri Ramin Zeleh ve Karim Morauf-Por'un hiçbir hukuki dayanağı olmayan çevrim içi duruşmalarla adil yargılanma hakkından tamamen mahrum bırakılarak Nakadeh cezaevinde idam edilmelerini büyük bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız denildi. İran'da idam cezalarına karşı başlatılan Salı günleri idama hayır kampanyası, Haziran ayının başından bu yana en az 49 tutsağın idam edildiğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tayre şehrindeki Masaken Al-Sahalabiya mahallesinde düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Afganistan'da 26 Mart'tan bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sellerde 301 kişi yaşamını yitirdi, 385 kişi yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınına ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. DSÖ Sağlık Acil Durum Uyarıları ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, 8 Haziran itibarıyla Kongo'da 550 doğrulanmış Ebola vakasının tespit edildiğini, salgın nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 kişinin iyileştiğini açıkladı. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Mayıs ayından bu yana etkili olan kolera salgınında en az 74 kişi hayatını kaybetti, 7850 şüpheli vaka tespit edildiği açıklandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wen.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşiyê bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
4: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Heke keseki neziki ve tiryak be, Sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, Alo, Sadu Benjiusi.
7: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
8: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Estu tekirda, dünyada tenimende. Sıba uğurzan bizuvanı xo, şeve rakın bizuvanı xo. bendesto, eiro esto sobacenio, vengdana shima heminan, wairveji, zua.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'ye mutlak butlan ataması siyasetin yerinden dizayn edilme modellerinden biridir dedi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, devleti milletin karşısına koyarsanız millet bu devleti önce yener, sonra demokratik devleti yeniden inşa eder dedi. Özel, CHP Meclis Grubu kürsüsündeki konuşmasında CHP 38. olağan kurultayının yok sayılarak mutlak butlan kararının verilmesi hakkında YSK denetiminde bütün süreçler bitmiş, dönüp son 4 kurultayı yok say, YSK'ye göre yok değil, hiçbir yere göre yok değil ama AK Parti yargı kollarının görevlendirdiği bir mahkeme olmayacak bir karar alsın ve artık Türkiye'de hiçbir seçilmişin koltuğunun kesinleşmeyeceği bir sisteme dönüştürdüler işi dedi. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim, koltuk derdim yok ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var, kurultayı toplayacağım, endişe etmeyin, ahlaklı ve erdemli bir kurultayı elbette yapacağım, genel başkanımızı oylarınızla seçeceksiniz" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilcilerinde görev yapacak yeni büyükelçi ve daimi temsilcilerin atamalarını tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edilen bilgilere göre, farklı ülkelerdeki büyükelçiler ile uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilciliklerde toplam 25 yeni görevlendirme gerçekleştirildi. Yürürlüğe girecek Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı'na karşı yapılan açıklamada konuşan İHD Göçmen Komisyonu üyesi Tuğba Yılmaz, göçmenleri hedef gösterenlere karşı eşitliği, dayanışmayı ve birlikte yaşamı savunmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Diyarbakır'da Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki ofis semtinde bulunan iki ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıya yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkari'ye bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Hamide Çiftçi, dün sabah saatlerinde evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan evli olduğu erkek Lezgin Çiftçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hukuk örgütleri Anayasa Mahkemesi'nin nafaka hakkı iptaline dair Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Nafaka hakkının iptal edilmesiyle iktidarın kadınların kazanımlarına saldırmaya devam ettiğini belirten hukukçular, adil ve gerçek bir çözüm için önerilerini sıraladı. İstanbul Şişli'de Aynur Kambur'un katledilmesiyle ilgili gözaltına alınan fail Bülent Gündüz ilk sorgusunda katliamı itiraf etti. Okullarda toplum yararına program kapsamında geçici olarak çalıştırılan temizlik ve güvenlik emekçilerinin okulların kapanmasına 3 hafta kala sözleşmeleri sona erdi. Eğitimsen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, okullarda temizlik ve güvenlik hizmetlerinin aksamasının yaşam ve sağlık hakkını tehdit edeceğini söyledi. Eğitim öğretim yılı tamamlanmadan personelin işten ayrılmak zorunda bırakılmasını eleştirdi.
İran'daki idamlara tepki gösteren DEM Parti MYK, başta BM olarak uluslararası kurum ve kuruluşlara çağrıda bulundu. İran rejiminin evrensel insan hakları, yaşam hakkını ve halkların özgürlük taleplerini yok sayan uygulamalarına her gün bir yenisinin eklendiğinin ifade edildiği açıklamada son olarak Kürt gençleri Ramin Zeleh ve Karim Moraufpor'un hiçbir hukuki dayanağı olmayan çevrim içi duruşmalarla adil yargılanma hakkından tamamen mahrum bırakılarak Nakadeh cezaevinde idam edilmelerini büyük bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız denildi. İran'da idam cezalarına karşı başlatılan Salı günleri idama hayır kampanyası, Haziran ayının başından bu yana en az 49 tutsağın idam edildiğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tayre şehrindeki Masaken Al-Sahalabiya mahallesinde düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Afganistan'da 26 Mart'tan bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sellerde 301 kişi yaşamını yitirdi, 385 kişi yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınına ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. DSÖ Sağlık Acil Durum Uyarıları ve Müdahale Operasyonları Direktörü Abdurrahman Mahamud, 8 Haziran itibarıyla Kongo'da 550 doğrulanmış Ebola vakasının tespit edildiğini, salgın nedeniyle 101 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 kişinin iyileştiğini açıkladı. Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Mayıs ayından bu yana etkili olan kolera salgınında en az 74 kişi hayatını kaybetti, 7850 şüpheli vaka tespit edildiği açıklandı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Bentley, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre pet 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
7: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
8: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene vekhandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
9: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
12: Radyo Ving.

0: Radyo Wen.
1: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: www.bumbleit.com.tr ویمار پریش بین نکن دشیان روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده bumbleit.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده شبا آگاهین زیده تر مار پرا bumbleit.com.tr زیارت بکن
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni Ya şaradariya bajar emezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
7: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
6: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor.
7: Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Toyota Professional'un hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Trakya Ayçiçek 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 389 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam PET 259 lira 90 kuruş. Alo LS Beyaz ve Renkliler için 6 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: Tezgel marketlerde 9 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yursa az yağlı beyaz peynir kilogramı 229 lira 90 kuruş. Yalın yumurta 30'lu beyaz larç 139 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

evindara ne kuşin? İnku dübün sedama kuştana keç ucin inme. Ember wonder bir kevin. Namus azadiye. Namus kudî derketine mruvahiyye. Namus hember derketine mücifroşiye.

Rostium na homade, yeah. Beto di namere tariyo.

0: başımı sen beceremem. Acak ulan biraz kudu fani almaz kanam nimet bin yere. Herkesi ya bir dünya alemi tamay kadir o dirti mali dünyayı yiyip ezi salak ve...
1: No, venga, venga, shmo.